Nulgan Mergen Gızırgan Numay Guvara Gubay Goya Jagana Ayada Günana Yelana Yelata Mürküdü.